Wubby diddle lo. Ay oy oy. Du lay. Ay oy oy oy. Du lay. Ay oy oy oy. Du lay. Ay oy oy oy. Du lay.